0: Radyo General 98.7.
1: Sen nakışta iplik, bakışta kirpik gibi yakıştın gönlüme. Gökte yıldız, denizde tuz gibi yapıştın tenime. Aradığım, beklediğimdin. İşte o gün, işte o gün nikahladım seni.

0: Radyo General 98.7
1: Yaşadım, gördüm, bir bahar gibiydim, kışlara döndüm.

0: Radyo General 98.7.
1: Demek yabancı oldum. Derdine derman, sevgine ferman olmak isterdim. Ah, bilmediğim öyle şeyler var ki. Nasıl söylesem? Yemin ederim ki, yemin ederim ki seni hala seviyorum. Hala seviyorum. Bilmediğin öyle şeyler var ki.

olmuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum, isyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum, dayanamıyorum. Ne olur Allah'ım.

En güzel duyguları, rengarenk şu hayatımı, hepsini ben sende gördüm. Ağlayan şu gözlerimin, şu en acı hislerimin, pınarını silmeyi sende öğrendim. Sen benimsin hayal gözlüm, şu yarınlar ikimizin.

0: Radyo General 98.7.
1: Karanlıkta kalmışım anne. Gün çoktan küsmüş yüzüme. Nicedir özlemişim de söyleyememişim anne. Yani yaşarken ölmüşüm. Kar beyaz olmuşum. Duvar gibi suvalarını dökmüş. Bir gecede 1000 yıl yaşlanmış. Ölmüşüm anne, ölmüş. Sana kim git dedi? Bana sordun mu? Bu ne acelecilik anne? Kimden kaçtım böyle? Yoksa ben çile miydim? Dert miydim şu kısacık ömrünü? Elimde değil anne. Bak kırıyorum bütün oyuncaklarımı. Ağaçtan arabamı, bilyelerimi, sapanımı. Sonra bana bıraktığın bütün tebessümleri dudaklarımdan siliyorum. İnandığım her şey sen ki ömrüme yar. Arkama dağ, sırtıma kardeştir. Nice hainliktir ki bu. Yıkılmış, yıkmışlar. Kim yapmış? Kim kar yağdırmış dağlarıma? Erken gelen şu ölüme kim arka çıkmış? Kim ömrümü, can özümü, anamı, canımı, cananı?

0: kaldım anne. Görmüyor musun he yani? Çaresizliğim ciğerime oturmuş. Sesim kabrimde.
1: Radyo General.
0: Parmaklarım mezar taşında.
1: 98.7.
0: Gövdem toprağında. Ve oğlum sende kalmış. Ölmüşüm ayan. Ölmüşüm.

misin dedin. O an boğazım düğümlendi, titreyen sesimle sana iyiyim dedim. Kan ağlasa da bu gözlerim ben iyiyim. Her gece sen diye hayaller kursam da ben iyiyim. Ben ne kadar kötü olursam olayım, unutma, sen sorunca.

0: güzel şarkıyı benim dünya güzeli kardeşim Basri Karabulut Bey ve değerli iş için okuyor. Bu güzel çifti.
1: Radyo General 98.7.
0: Aynen.

0: Allah'ım, cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Cumanız mübarek olsun.
1: Radyo General ailesi.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Sosyal Sigortalar Hastanesi Fizik Tedavi Servisinden emekli Gülbahar Çağlar.
0: Güzellikler içinizi aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabii ki bizleri. Hayırlı cumalar dileriz.
1: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Köy hizmetlerinden emekli ve Fatih Mahallesi cami altı eski esnaflarından çocukların Hacı Ali amcası Ali Çağlar.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alan için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak numara 36 Kozlu Zonguldak. Caner Akkanat. Telefon 0553 481 6767 0530 890 7864. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
1: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
5: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 83 25 0537 315 83 25. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Cumanız mübarek olsun.
1: Radyo General ailesi.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Sosyal Sigortalar Hastanesi Fizik Tedavi Servisinden emekli Gülbahar Çağlar.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
0: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alan için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak numara 36 Kozlu Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
3: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur. Tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira. 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Allah'ım, cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Cumanız mübarek olsun.
1: Radyo General ailesi.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Sosyal Sigortalar Hastanesi Fizik Tedavi Servisinden emekli Gülbahar Çağlar.
0: Güzellikler içinizi aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabii ki bizleri. Hayırlı cumalar dileriz.
1: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Köy hizmetlerinden emekli ve Fatih Mahallesi cami altı eski esnaflarından çocukların Hacı Ali amcası Ali Çağlar.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Karayavuz.
4: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
5: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
1: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0. 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
6: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci dostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 01 67 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres: Westlife AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi. Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Cumanız mübarek olsun.
1: Radyo General ailesi.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Sosyal Sigortalar Hastanesi Fizik Tedavi Servisinden emekli Gülbahar Çağlar.
0: Güzellikler içinizi aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabii ki bizleri. Hayırlı cumalar dileriz.
1: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Köy hizmetlerinden emekli ve Fatih Mahallesi cami altı eski esnaflarından çocukların Hacı Ali amcası Ali Çağlar.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alan için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak numara 36 Kozlu Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
1: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İslami usullere uygun kesim,

0: ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

çek yer miydim hiç? Seni unutsaydım bekler miydim hiç? Bir derdime bin dert ekler miydim hiç? Bu sonsuz hasreti kalbime koyup bir ömür boyu ağlar

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
3: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından chinstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar Yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

0: cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Cumanız mübarek olsun.
1: Radyo General ailesi.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Sosyal Sigortalar Hastanesi Fizik Tedavi Servisinden emekli Gülbahar Çağlar.
0: Güzellikler içinizi aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabii ki bizleri. Hayırlı cumalar dileriz.
1: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Köy hizmetlerinden emekli ve Fatih Mahallesi cami altı eski esnaflarından çocukların Hacı Ali amcası Ali Çağlar.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Aman yine göç eylemiş avşar elleri, aşıp aşıp gider.

Nice koç yiğitler yere serildi. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir, bizimdir.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanlarında için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Abi Servisinden emekli Gülbahar Çağlar.
1: Güzellikler içinizi aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabii ki bizleri. Hayırlı cumalar dileriz.
2: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
1: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
0: Köy hizmetlerinden emekli ve Fatih Mahallesi cami altı eski esnaflarından çocukların Hacı Ali amcası Ali Çağlar.
3: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
6: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
7: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
6: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
7: Tavuk dönerimiz de vardır.
6: Nar Piliç Yalçın Usta.
7: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
6: 0533 500 0554 0533 500 0554.
7: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci dostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 01 67 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres: Vesta Life AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: yanan sular yandı manolya.
1: Allah'ım, cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Cumanız mübarek olsun.
2: Radyo General ailesi.
1: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
3: Sosyal Sigortalar Hastanesi Fizik Tedavi Servisinden emekli Gülbahar Çağlar.
1: Güzellikler içiniz aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabii ki bizleri. Hayırlı cumalar dileriz.
2: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
1: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
3: Köy hizmetlerinden emekli ve Fatih Mahallesi cami altı eski esnaflarından çocukların Hacı Ali amcası Ali Çağlar.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak numara 36 Kozlu Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67 0530 890 78 64. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
6: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Karayavuz.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
4: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: kalem kalem kaşlarınla çıldırtan bakışlarınla alev alev yakıyorsun samur samur.
1: Radyo General 98.7
0: kaşlarınla çıldırtan bakışlarınla

0: şakıyorsun, name name şakıyorsun, name name şakıyorsun.
1: Allah'ım, cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Cumanız mübarek olsun.
2: Radyo General ailesi.
1: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
3: Sosyal Sigortalar Hastanesi Fizik Tedavi Servisinden emekli Gülbahar Çağlar.
1: Güzellikler içiniz aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabii ki bizleri. Hayırlı cumalar dileriz.
2: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
1: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
3: Köy hizmetlerinden emekli ve Fatih Mahallesi cami altı eski esnaflarından çocukların Hacı Ali amcası Ali Çağlar.
2: Esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
4: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
4: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
4: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
4: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
2: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
4: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
2: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
4: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
2: Kahveci Elektrik.
5: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
6: Herkese merhabalar, ben Duhan Kart. Yeni şarkım Bu Şehir Güzelse şimdi radyonuzda. İyi yolculuklar.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanlarında için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İslami usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur. Tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira. 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
4: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.
5: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor. Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Efendim, emeğin ve emekçinin başkenti Kara Elmas Diyarı Zonguldak'tan sesimizi duyan herkese sımsıcak duygularımızla sevgi ve selamlarımızı ulaştırıyoruz. Bir Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün 15 Mayıs 2026 Cuma, tüm dinleyicilerimize mutlu, sağlıklı, huzurlu bir gün, huzurlu ve mutlu bir hafta sonu ve hayırlı cumalar dileklerimizle birlikte programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz herkese, günaydın efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Herkese günaydın efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımıza 9.52 saatlerimiz. Bugün 15 Mayıs 2026 Cuma. Kapalı yine. Serin bir Zonguldak sabahından artık yaz geliyor. Geçen gün bayağı hava güzeldi ama bugün bayağı bir yine soğudu sevgili dinleyicilerimiz. Dün gece de oldukça soğuktu. Yavaş yavaş yaz gelecek artık sevgili dinleyicilerimiz. Herkese günaydın. Araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde bizlere kulak veren tüm radyo general dostlarına sevgi ve selamlar gönderiyoruz. Hoş geldiniz. Birkaç şarkımız var, onları ben seçtim. Sizlerle paylaşacağız. Ardından sizin seçtiklerinizle ve tanıtıcı özel programlarımızla yine birlikte olmaya devam edeceğiz efendim.
1: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi

Efendim şimdi bir haber aldım. Çok üzüldüm. Mahallemizden Hasan abimiz, Hasan Açıkgöz maalesef vefat etmiş. Hani yayında falan söylüyordum. Hatice ablamıza selam gönderiyordum. Hasan abimiz için de Alzheimer olmuştu. En kısa sürede ziyaret edeceğim demiştim ama maalesef ziyaret edemeden Hasan abimizi kaybetmişiz. Hasan Açıkgöz abimiz vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Çocukluğumuzun o güzel abisi nurlarda yatsın. Cenazesi yarın sevgili dinleyicilerimiz. Yani bugün cenazesi bugün falan dün paylaşmışlar. Bugün cuma namazı sonrası Sarımsak Köyü'nde, Merkez Sarımsak Köyü'nde aile mezarlığında defnedilecektir. Allah'ın mekanını cennet eylesin. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Sevgili dinleyicilerimiz, tüm Açıkgöz ailesine de sabırlar diliyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Site Mahallesi Karadeniz Caddesi'nden, çocukluğumuzun güzel abilerinden bir tanesi Hasan abim, Hasan Açıkgöz maalesef vefat etmiş sevgili dinleyicilerimiz. Geçen gün Hülya'ya dedim, Hasan abiyi bir ziyaret edelim, Alzheimer olmuş, bir görelim dedim. İş güç koşturduk, hay Allah ya Rabbi ya. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın, çok sevdiğimiz bir abimizdi. Nurlarda yatsın Hatice ablamıza da ve tüm Açıkgöz ailesine de sabırlar diliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Hayat böyle sevgili dinleyicilerimiz. Efendim program devam ediyor. 0372 vallahi çok üzüldüm ya. Nur içinde yatsın Hasan abim benim. En son geçen 3 ay önce düğünde karşılaşmıştık. Evet. Düğünde karşılaşmıştık Hasan abimle. Konuşmuştuk. Sonradan sen kimsin tanıyamadım demişti bana. Ah Hasan abim benim kurban olurum diye sarılıp öpmüştüm onu ben. Nurlarda yatsın, mekanı cennet olsun efendim. Sevgili dinleyicilerimiz 0372 606 0606.

Sevgili dinleyicimiz, programımız devam ediyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe hayırlı cumalar dileklerini iletiyor tüm müşterilerine ve İslam alemine. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe'de tost, ayvalık tostu, kumru, hamburger, sosisli, et sote, tavuk sote, ızgara köfte, ev yemekleri sizleri bekliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe lezzet durağınız olmaya devam ediyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında hizmet vermekte. 0372 606 0606.

Sevgili dinleyicilerimiz, sizin seçtiklerinizle programımız devam edecek. Sevgili arkadaşlar, şarkıları kısa tuttum. 5-6 şarkı dinletiyordum. 3 şarkı sonrasında sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz efendim. Sevgili arkadaşlar, programımız devam ediyor biliyorsunuz. Yeni koltuk almak için binlerce lira harcamanıza gerek yok. Kilimli Merkez'de Japon Pazarı yanında bulunan gözde koltuk döşeme olarak koltuk, kanepe, çek, yat, baza, yatak başlığı ve ofis mobilyalarınızı baştan aşağı yeniliyoruz. 7000'den fazla kumaş ve deri seçeneğimizle her zevke uygun çözümler sunuyoruz. Tüm kumaşlarımız kaliteli ve garantili firmalara aittir. Üstelik evinizden alıp döşeme sonrası ambalajlı şekilde teslim ediyor, montajını ücretsiz yapıyoruz. 5 yıl garantiyle güvenle hizmet vermekteyiz. Kilimli Merkez Japon Pazarı yanındayız. 507-661-0898. Konkini Güle Hanım, Konkinimiz her gün olduğu gibi bizimle birlikte Yaşar Usta ve Bayram Usta günaydın mesajını iletmiş. Bay Kemal ve Hakan Usta bizimle birlikte. Saadet Partisi Zonguldak Merkez İlçe Başkanımız Sayın İsmail Üstünyer bizlerle birlikte. Sevgili dinleyicilerimiz. Evet, mahallemizden Terzi Hüseyin Sağır abimiz, Celal ustamız Emral Çarşısı'ndan, Necmi Usta yine bizlerle birlikte selam ve sevgiler gönderelim efendim. Anonslarımızda olacak, sizden gelenleri de değerlendirmeye başladık sevgili dinleyicilerimiz. Hemen şöyle bakalım. Selamun aleyküm Cengiz kardeşim, hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Aleyküm selam kardeşim. Ferdi Tayfur'dan Hatıran Yeter bu şarkı, Ali Sarol, Murat Ekici ve Ferdi Tayfur hayranlarına gelsin. Teşekkür ediyorum kardeşim şimdiden demiş. Kim göndermiş? Şeref Acar göndermiş. Şeref Bey selam olsun diyelim. Selam, ben Serkan Hoca, bana Tuğba ikinciden, o şimdi asker istiyorum bugün, asker askerliği de gündüz bakım, tüm askerlere armağan ediyorum, iyi tezkereler diliyorum demiş Serkan hocamız. Sevgili hocamıza da selam olsun. Dayıcığım günaydın, iyi yayınlar. Kavurma ben, Eren Liman'da çalışan Eyüpoğlu şoförleri için özellikle Kel Salih abim, Kel Salih değil mi? Abim için Muazzez Ersoy'dan Artık Bülbül Ötmüyor çalar mısın, saygılar. Cimbomlu kavurma demiş. Kavurma, tebrik ediyoruz sizi. Biliyorsun dayın da benim yeğenimdir, Şenol Ak kavurma. Aynı zamanda dayı da Fenerbahçeli biliyorsun, ama olsun. Biz tebrik ediyoruz Galatasaray'ı. Güzel oynadı, kazandı. Tebrikler diyoruz bir kez daha. O zaman Fenerbahçe geliyor. Aman Fenerbahçe geliyor. Dervişin fikri neyse zikri olmuş derler ya. O zaman Fenerbahçe geliyor. O zaman Ferdi Tayfur geliyor. Hatıran yeterli efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Komar Hastanesi yanında hizmet vermeyi sürdürmekte. Tost, ayvalık tostu, kumru hamburger, et sote, tavuk sote, ızgara köfte ve tüm ızgara çeşitleri ev yemekleriyle Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında hizmet vermekte. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, 0372 606 0606. Hoca Serkan, Serkan hocamızın isteği vardı. O şimdi asker şarkısını Gündüz Bakım Evi için istemiş. Tüm askerlerimize armağan olsun, iyi tezkereler diliyorum demiş. Biz de ulaştıralım Tuğba ikinci yorumuyla. O şimdi asker geliyor efendim.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, ben askerken benim canım rahmetli anneannemin 100 yaşında benim elimde vefat etti. Onun zeytinyağlı dolmalarını isterdi canım benim. Sürekli anneannemin o zeytinyağlı dolmaları hep aklımdaydı. Askerken benim canım hep zeytinyağlı dolma isterdi. Bir gün anneannem, babam, rahmetli babam, rahmetli anneannem, rahmetli teyzem üçü atlamış gelmişler Ankara Etimesut zırhlı birlikler Ereğtim tümenine. Ziyaretçim var dediler, Cengiz Çağlayan. Gittik baktım tencereyle. Rahmetli anneannem, ay kurban olurum, anneannem beni çok severdi. Benim canım askerde hep zeytinyağlı anneannemin dolmasını isterdi sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Ekonomik şartlar zor olabilir. Konfordan vazgeçmek zorunda değilsiniz. Gözde koltuk döşeme olarak düşük kar anlayışıyla çalışıyor. Müşterilerimize en uygun fiyatları sunmaya özen gösteriyoruz. Koltuk, kanepe, sandalye, hatta berber koltuklarınızı bile profesyonel şekilde döşüyoruz. Kumaşlarımız canlı, renkli, yumuşak ve uzun ömürlüdür. Üstelik atölyemize gelemeyen müşterilerimize kumaşları evinize kadar getiriyoruz. Efendim, Kilimli'nin merkezinde Japon pazarı yanında hizmet vermekteyiz. Gözde koltuk döşeme 507-661-08-98. Evet, Nadiye yazıcı Nadiye Hanım da bizimle birlikteymiş. Bugün doğum günüymüş. Mutlu ve sağlıklı yıllar dileyelim. Doğum günü şarkısı istemiş. Şimdi de yeğenim kavurma, Şenol Aksoylu, kavurmanın isteği var. Ne demişti kavurma, hemen şöyle bakayım. Dayıcığım günaydın, iyi yayınlar. Kavurma ben, Eren Limanı'nda çalışan Eyüpoğlu şoförleri için, özellikle Kel Salih abim için. Muazzez Ersoy'dan artık bülbül ötmüyor, saygılar selamlar, cimbomlu kavurma. Dayıcığım ayrıca kurban arifesine kadar kurbanlık reklamı vermek istiyorum. Tabii irtibat numarasını alabilir misin, verebilir miyiz? Verelim. Yazıyorsan yaz kavurma. Benim numaramı yaz oraya. 531-855-2770. Ayrıca buradan da yazarız sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şöyle bakalım. Boş kalan çerçeve, Muazzez Ersoy yorumu ile geliyor. Şarkının adı Boş Kalan Çerçeve arkadaşlar. Artık bülbül ötmüyor değil yani.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Evet, Karadeniz Ereğli Kumru Kafe'de aradığınız en güzel lezzetleri bulabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, hemen şöyle bakalım. Yine mahallemizden Ahmet ve Nevin Özdemir bizimle birlikte. Sevgi ve selamlar göndermiş olalım. Evet, Hasan Özdemir, sevgili Hasan kardeşime de buradan sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Sevgili dinleyicilerimiz. 0372-606-06-06 kilitçi Rasim Baba'ya da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Sizlerden gelenleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz sevgili arkadaşlar. Remziye Doğanay, Remziye Hanım bizimle birlikte. Hayırlı günler, hayırlı cumalar Aslan Efendi ile seni dinlemekteyiz. Ben yoruldum hayat, söylersen sevinirim. Hayırlı günler demiş. Tabii ki Aslan Bey'e de selam olsun. Hasan Özdemir kardeşim. Günaydın, cümleten hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar Hasan kardeşim. Ben de bir istek parça istiyorum Gülden Karaböcek'ten. Yüreğim bir taş parçasını tüm dinleyicilere armağan ediyorum demiş. İyi günler, hayırlı yayınlar Cengiz Bey. Benim bir isteğim olacak, özellikle kavurma lakaplı Şenol kardeşime gelmesini istiyorum. Burada adım Salih, Safiye Soyman'dan gelen vurdu, giden vurdu. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar dilerim demiş. Salih Bey göndermiş sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şimdi önce Tarkan geliyor kuzu kuzuyla.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere de aktarmayı sürdürüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. 0372-606-06-06 birazdan anonslarımız da olacak. Koltuklarınız yıprandı diye yenisini almak zorunda değilsiniz. Kilimli Merkez'de Japon Pazarı yanında bulunan gözde koltuk döşeme olarak eski koltuklarınızı modern şık hale getiriyoruz. 7000'den fazla kumaş seçeneğiyle hayalinizdeki modeli gerçeğe dönüştürüyoruz. Tüm ürünlerimizde çökmeme ve yırtılmama garantisi veriyoruz. Detaylı bilgi almak için 507-661-0898 numaradan bize ulaşabilirsiniz. Zonguldak'ın her noktasına hizmet vermekteyiz. Gözde koltuk döşeme 5 yıl garanti. Kilimli Merkez Japon Pazarı yanındayız. 507-661-0898 sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şimdi de Mümin Sarıkaya yorumuyla "Ben yoruldum, hayat geliyor." Remziye Hanım istemiş. Remziye Doğanay, Cengiz Bey hayırlı günler, hayırlı cumalar. Aslan Efendi ile seni dinlemekteyiz. "Ben yoruldum, hayatı söylersen sevinirim, hayırlı günler" demiş efendim. Ulaştırıyoruz.

0: şansımız.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Şimdi Gülden Karaböcek var listemizde sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, Keyif Kahvesi ve Keyif Kebapçısı sadece bir restoran değil, aynı zamanda keyifli anların buluşma noktasıdır. Gazi Paşa Caddesi'nde kolay ulaşılabilir konumuyla dikkat çeken bu özel mekan, 3 katlı yapısı sayesinde geniş grupları rahatlıkla ağırlayabiliyor. Izgara kebap çeşitleri ustalıkla hazırlanırken köfte ve pide seçenekleri de lezzet severlerin favorisi haline geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Keyif Kahvesi ve Keyif Kebapçısı Gazi Paşa Caddesi'nde 3 katlı mekanıyla hizmet vermeyi sürdürüyor sevgili dinleyicilerimiz. İyi yayınlar Cengiz Bey. Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanımız Sayın İsmail Üstünyer, Fener Rum Patriği Bartelemos'un Heybeli Ada Ruhban Okulu'nun yeniden açılacağını Yunanistan'da ilan etmesi Türkiye'nin egemenlik haklarına açık bir tecavüzdür. İktidara soruyoruz. Bu skandal açıklamadan haberiniz var mı? Varsa neden milleti bilgilendirmediniz? Neyi kimden neden saklıyorsunuz? Yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi kendi egemenlik alanı ile ilgili bir konuyu Yunanistan'dan mı öğreniyor? Batı Trakya'da Türk kimliği baskı altındayken, Türk okulları kapatılırken, soydaşlarımızın hakları görmezden gelinirken verilen bu tek taraflı taviz kabul edilemez. Üstelik Patrik Yunan Meclisi'nde yeni Roma ve Konstantinopolis Başpiskoposu ve ekümenik patrik olarak tanımladı. Buradan bir kez daha söylüyorum. Yeni Roma diye bir yer yoktur. Konstantinopolis diye bir şehir yoktur. Patrikhanede bizim Fatih Kaymakamlığımıza bağlıdır. Bizim için milli egemenlik ve devlet ciddiyeti vazgeçilmezdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti başka ülkelerde yapılan açıklamalarla yön verilen değil, kendi kararlarını kendi milletiyle ve kendi kudretiyle alan güçlü bir devlet olmak zorundadır. Türk milleti iktidardan artık hamasi sloganlar değil,

Cengiz Çağlayan olarak benim derdim vatan, devlet. Ben devletçi bir adamım, vatanımı düşünen bir insanım. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz ama Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan çok iyi çıkışlar yapıyor. Çok iyi takip ediyorum. Hakikaten çok güzel şeyler yapıyor. Çok güzel paylaşımlar yapıyor. Mahmut Arıkan geleceği parlak bir lider. Ben buradan bunu söylüyorum sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, hemen şöyle bakalım. Hasan Özdemir kardeşimiz hayırlı cumalar demiş. İstek parça Gülden Karaböcek'ten yüreğim taş parçasını tüm dinleyicilere armağan etmiş. Biz de gönderelim, Gülden Karaböcek yorumuyla geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Evet, ve hemen şöyle bir duyurumuz olacak. Onu da sizlerle paylaşmış olalım sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Şenol Ak ve Arda Ak, onları sizlere anlatacağız. Kurbanlıklarımız var diyor sevgili dinleyicilerimiz. 35 bin liraya 40-42 kilo et, 40 bin liraya ise 45-47 kilo et çıkıyor. 50 bin liraya 55 ve 60 kilo et var. 65 bin liraya ise 75-80 kilo

çıkıyor. Kurbanlıklarımız yani bunlar. Kendi yerimizde, kendi bakımlarımızla, hijyenik, temiz ortamda pay işlerimiz sıfır makinalarımızla yapılmaktadır. Kesim ücreti falan almıyoruz. Evlere kadar servis, teslim, araç sıkıntısı olanlar için yerimiz Çatal Ağzı, Kokurdan Mahallesi, Necati Ak Sokak, Ak Kasabı, Özden Ak, Şenol Ak, Arda Ak. İrtibat numaralarımıza bakalım efendim. Kurbanlıklarınızı alabilirsiniz. Araç sorunu yok sevgili dinleyicilerimiz. 0531 945 56 67 0533 240 çift 0 67. Evet sevgili dinleyicilerimiz, kurbanlıklarınızı buradan temin edebilirsiniz. Ayrıca hisseye girebilirsiniz. Detaylı olarak açıklayacağız. Aynı zamanda sosyal medyalardan da paylaşmış olacağız sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Efendim bugün Nadiye Hanım'ın, Nadiye Yazıcı'nın doğum günüymüş. Bir doğum günü şarkısı istemiş bizden. Biz de Bülent Ersoy'dan. Evet, bugün doğum günüymüş. Biz de Bülent Ersoy'un bu şarkısını kendisine ve sevdiklerine armağan etmiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şöyle bakalım. Muzaffer Bey bizimle birlikte. Günaydın Cengiz Bey, hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyorum. Seçeceğiniz bir şarkı tüm Radyo General dinleyicilerimize armağan olsun. Lütfen Muzaffer Yahşi. Zonguldak Kilimli Hayri Yaşar Karagül'le Geldi Bahar Ayları demiş efendim. Geldi Bahar Ayları dinleteceğiz. İyi yayınlar, hayırlı günler. Benim bir isteğim olacaktı. Kavurma lakaplı Şenol kardeşime birazdan geliyor sırayla sizlerin isteklerine yer vermeye devam edeceğiz efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Koltuklarınız yıprandı diye yenisini almak zorunda değilsiniz. Kilimli Merkez'de Japon Pazarı yanında bulunan Gözde Koltuk Döşeme olarak eski koltuklarınızı modern ve şık hale getiriyoruz. 7000'den fazla kumaş seçeneğiyle hayalinizdeki modeli gerçeğe dönüştürüyoruz. Tüm ürünlerimiz çökmeme ve yırtılmama garantisi vermekteyiz. Zonguldak'ın her noktasına servisimiz var. Kilimli Merkez Japon Pazarı yanındayız. 507-661-0898. Efendim, kurbanlık için bizi arayın. Kendi yerimizde hijyenik ortamda paylarınız sıfır makinalarla yapılmaktadır. Kesim ücreti yok. Servis ücreti yok. Servis evinize kadar servis yapılmakta sevgili dinleyicilerimiz. Evet, 35 bin liraya kadar 40-45 kilo et. 40 bin liraya kadar 45-47 kilo et, 50 bin liraya kadar 55-60 kilo et, 65 bin liraya kadar pay bunlar, 75-80 kilo et sevgili dinleyicilerimiz. Evet, nerededir sevgili arkadaşlar, hemen şöyle bakalım. Evet, Akkasabı nerede? Çatalazı Korkutan Mahallesi, Necati Ak Sokak. Akkasabı Özden Ak, Şenol Ak, Arda Ak. İrtibat numaraları 0531 945 56 67 0533 240 çift 0 67. Evet, kurbanlık için bizi arayabilirsiniz efendim. Evlere kadar servisimiz vardır. Sıfır makinalarla kesim yapılmaktadır. Hatırlatmaya devam edeceğiz. Ve şimdi de Safiye Soyman geliyor. Gelen vurdu, giden vurdu diyor. Allah Allah, niye öyle oluyor ya? Salih Bey, hayırdır yani Salih Bey? İyi yayınlar Cengiz Bey. Benim bir isteğim olacak. Özellikle kavurma lakaplı Şenol kardeşime gelmesini istiyorum. Burada adım, bu arada adım Salih. Safiye Soyman'dan gelen vurdu, giden vurdu. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilemiş sevgili dinleyicilerimiz. Mülki beladan gelmişim ilahisini çalarsanız Hatice Berra'mıza, tüm dinleyicilerimize armağan olsun, hayırlı cumalar demiş İsmail Başkanımız, İsmail Üstünyer. Cengiz abi, evimizin neşesi, hoş geldin Cengiz abim, cuman mübarek olsun. Hülya ablam, cuması mübarek olsun. Tüm çalışan arkadaşlarımızın cuması mübarek olsun. Cengiz abi, Hakan Altun, gönül yarası. Çarşıda çay içmek, sohbet etmek isterim Cengiz abi. Şarkı söyler misin? Saygılar, Murat. Murat Erzincan. Murat, inşallah Murat. Murat da benim kankalarımdan bir tanesidir. Selam olsun diyelim. O zaman hemen şöyle bakıyoruz. Gelen vurdu, giden vurdu.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor bu arada. Anonslarımızı her gün yapıyoruz. Bazen erken bazen geç yapmaktayız. Sevgili Berrin Oral yengemize, Yalçın Oral ağabeyime selam ve sevgiler gönderelim. Ada ve Bade miniklerimize, Resul ve Ece Doruk yeğenlerimize selam olsun. Sevgilerimizi ulaştıralım. Mahallemizden Ayşe Akaya ablamıza, tüm Akaya ailesine, Terzi Hüseyin Sağır abimize, Nevin ve Ahmet Özdemir çiftine, aynı zamanda sevgili dinleyicilerimiz Müfide Dinler, Zehra ablamız, Müfide Hanım ve bunun yanında Remzi Dinler, Remzi abimize, Nevin yengemize, Ruhi abiye, tüm mahallemize kucak dolusu sevgi ve selamlar göndermiş olalım. Akiş Kuru Temizleme manevi babamız Mehmet Boran babamız, Ali Kemal Boran abiye, Gülfidan Kısa teyze, Meliha teyzemiz, Fehime Tiryaki annemize, manevi annemiz Kadir Tiryaki abimiz, Ahmet Tiryaki kardeşimize, Saime Özcan teyzemize sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım. Sevgili dinleyicilerimiz, Mimoza Oral yengemize de buradan sevgiler, selamlar gönderelim. Ve şimdi güzel bir eserimiz geliyor. Berrin Oral yengemizin, kıymetli yengemin istediği bir eser bulmaya çalıştım. Şöyle bakalım. Evet, Sana Benzemeyen Gül Olmaz Olsun şarkısını, türküsünü hep birlikte dinleyelim sevgili dinleyicilerim. Sanıyorum bu türkü değil mi yengeciğim?

0: Allah'ım, cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Cumanız mübarek olsun.
1: Radyo General ailesi.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Sosyal Sigortalar Hastanesi Fizik Tedavi Servisinden emekli Gülbahar Çağlar.
0: Güzellikler içinizi aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabii ki bizleri. Hayırlı cumalar dileriz.
1: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Köy hizmetlerinden emekli ve Fatih Mahallesi cami altı eski esnaflarından çocukların Hacı Ali amcası Ali Çağlar.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
4: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
5: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
6: Esnaf67.com reklamları sundu.
7: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
8: Efendim reklamlar sonrası buradayız. Bendensin Restorant için hazırladığımız özel programımıza da hoş geldiniz diyelim efendim. Bendensin Restorant, geleneksel Türk mutfağının en lezzetli örneklerini modern sunumla buluşturan özel bir mekandır. Menüde yer alan çorba çeşitleri günün her saatinde içinizi ısıtırken efendim tandır ekmek ve ekmek arası ürünler ise hızlı ama doyurucu bir alternatif sunar. Ayrıca ızgara çeşitleri, İskender, kebap, pide, lahmacun gibi klasikler de menümüzde yer almaktadır. Site şube 372 222 1011, istasyon şube 372 253 43 97, WhatsApp 544 667 10 11 sevgili dinleyicilerimiz. Hayri Yaşar Karagülle isteği vardı. Biz de ulaştıracağız. Aslan Bey, Aslan Doğan'a hayırlı cumalar Cengiz Bey. Senden bir parça istiyorum. Parçayı size bırakıyorum. Kolay gelsin demiş. Kalbimden kalbime, kalbimin en özel köşesine hep sen varsın. İyi ki doğdun. Huzurum, mutluluğum. Seni çok seviyorum. Cengiz abim, iyi yayınlar abim. Bugün kalbimden kalbimin, yani benim doğum günüm. Yıldız Tilbe'den aklımda sen de kalır. Aklım hep sende kalır. Çalar mısın? Teşekkürler demiş. Tabii ki dinleteceğiz ama önce Hayri Yaşar Karagül'le geliyor efendim. Haydi horonu. Haydi horona hep beraber.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere de aktarmayı sürdürüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Hemen şöyle bakalım. Efendim, lezzetin adresi bendensin. Türk mutfağının en sevilen yemeklerini bir araya getirerek misafirlerine zengin bir menü sunar. Günün çorbasıyla başlayan bu lezzet yolculuğu kebap, iskender, ızgara çeşitleriyle devam eder. Özellikle tandır ekmekle sunulan ürünler tazeliği ve lezzetiyle dikkat çeker. Lahmacun ve pide çeşitleri ise ince hamur ve bol malzemesiyle öne çıkar sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-43-97, WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, program devam ediyor. Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanımız Sayın İsmail Üstünyer bir eser istemiş. O esere yer verelim. Sevgili dinleyicilerimiz, sonrasında sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz. 11-15'i göstermekte saatlerimiz. Herkese bir kez daha günaydın. Araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde bizlere kulak veren tüm radyo general dostlarına selam olsun diyelim efendim. Mülki Beka'dan gelmişim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efendim, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlık mı istiyorsunuz ya da efendim hisse mi almak istiyorsunuz? İşte tam yerindesiniz. Kurbanlık için bizi arayabilirsiniz efendim. Hijyenik ortamda pay işleriniz sıfır makinalarla yapılmaktadır. Kesim ücreti yok. Ayrıca eve servis yapılmakta sevgili dinleyicilerimiz. 35 bin liraya efendim 35 bin liraya 40-42 kilo et ayırıyoruz. 40 bin liraya 45 ila 47 kilo arasında et sizin oluyor. 50 bin liraya 55 kilo ile 60 kiloluk et sizin. Ayrıca 65 bin lira verirseniz 75 ila 80 kilo arasında et sizlerin oluyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor. Şöyle bakalım, kendi yerimizde kendi bakımlarımızla hijyenik temiz ortamda pay işlerimiz sıfır makinalarımızla yapılmaktadır. Yerimiz Çatal Ağzı Kokurdan Mahallesi Necati Ak Sokak Ak Kasabı Özden Ak Şenol Ak ve Arda Ak. İrtibat numaraları 0531 945 5667 0533 240 çift 067 sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, güzel bir şarkımız daha var. Aslan Doğanay demişti ki, bir şarkı seçimi size bırakıyorum. Murat Erzincan kardeşimin bir eseri var. Onu da kalbimden kalbime, bugün doğum günüymüş, onun için de yine bir şarkı var. İyi günler Cengiz Bey, ben Ela Gözler. Senden, Yavuz Tonyalı'dan Yetim Yaşıyorum şarkısını istiyorum. İyi yayınlar, hayırlı cumalar, seviliyorsun demiş. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz. Aslan Doğanay ve eşine, yengemize de bir güzel Selda Bağcan yorumu gönderiyorum. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor sevgili arkadaşlar. Bendensin hem geleneksel hem modern lezzetleri bir arada sunan özel bir restorandır. Menüde bulunan çorba, kebap, döner ve ızgara çeşitleri her damak tadına hitap eder. Özellikle İskender ve lahmacun gibi klasikler ustalıkla hazırlanarak servis edilir. Tandır ekmek ve ekmek arası ürünler hızlı ve doyurucu bir seçenek sunar. Sulu yemekler ise ev yemeklerine aratmayan bir tat sunmakta. Bendensin kaliteli hizmet anlayışı ve zengin menüsüyle lezzet severlerin uğrak noktasıdır sevgili dinleyicilerimiz. Site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-4397, WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Efendim bugün Nadiye Yazıcı'nın, Nadiye Hanım'ın doğum günü var. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Nadiye Hanım diyoruz. Bu şarkı Nadiye Hanım'a gidiyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, evet bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimizin doğum gününü bir kez daha kutluyoruz. Bendensin Restoran, bu şehir soslu kebap şehri anlayışıyla hizmet veren, lezzeti ön planda tutan bir işletmedir. Menüde yer alan kebap ve ızgara çeşitleri ustaların maharetli ellerinde hazırlanır. Çorba ve sulu yemek seçenekleri ev yemeklerine aratmayan bir lezzet sunar. Tavuk ve et döner taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanarak servis edilmektedir. Bendensin Restoran site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-43-97, WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, kalbimden kalbime, kalbimin de doğum günüymüş bugün. Ne diyor? Kalbimin en özel köşesinde hep sen varsın, iyi ki doğdun, huzurum, mutluluğum, seni çok seviyorum. Bir de şey söyleyeceksin, ömrüm, değil mi? Cengiz abim, iyi yayınlar abim, bugün kalbimden kalbimin, yani benim doğum günüm. Yıldız Tilbe, kalbimden kalbim, kalbimden kalbime, ya ikiniz de kalbinsiniz, yani kalbiniz bir değil mi? Ne güzel ya. Yıldız Tilbe'den aklım sende kalır, çalar mısın, teşekkürler demiş. Tabii ki dinletiriz. O zaman Yıldız Tilbe yorumuyla geliyor. Aklım hep sende sevgili dinleyicilerimiz.

sen ol. Sevgili dinleyicilerimiz, efendim program devam ediyor. Sizin seçtiklerinizle sürüyor. Şimdi Hakan Altun'dan Gönül Yarası var. Kim istemişti? Murat Erzincan. Murat istemiş bizden. Cengiz abim evimizin neşesi hoş geldin. Cumanız mübarek olsun. Hülya ablamın cuması mübarek olsun. Tüm çalışanların, arkadaşların cuması mübarek olsun Cengiz abi. Hakan Altun, Gönül Yarası çalar mısın?

sevgili dinleyicilerimiz. 35 bin liraya 40-42 kilo et, 40 bin liraya 45 ila 47 kilo arasında et, 50 bin liraya 55 kilo ile 60 kilo arasında et, 65 bin liraya 75 ila 80 kilo arasında et sizlere takdim ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Adres Çatalazı Kokurdan Mahallesi, Necati Ak Sokak, Ak Kasabı, Özden Ak, Şenol Ak, Arda Ak. İstibat telefonları 0531 945 56 67 0533 240 çift 0 67. Benim de bir sizlere bir önerim, bir tavsiyem olacak sevgili arkadaşlar. Kurban kesen arkadaşlar, hepinize söylüyorum, artık kurban kesmek hayal de, hayaldi, gerçek oldu. Artık kurban kesmek hayal, çok zor sevgili dinleyicilerimiz. Şu şartlarda ekonomi gitmiş zaten, tamamen göçmüş gitmişiz. Allah sonumuzu hayır etsin de. Şimdi kurban kesen arkadaşlara diyorum ki, kıymetli arkadaşlar, kurbanı kestiniz, dağıtacaksınız ya, gerçekten et yüzü görmeyen o kadar çok insan var ki onlara verin. Komşuları belirleyin, gidin alın, böyle poşet poşet koyun, onların kapısını çalın, verin. Garipler en azından yılda bir kere de olsa et yemiş olsunlar. Ya ben eşine, dostuna, adamın ete ihtiyacı yok, parası pulu var, bilmem ne, bir bakıyorsun kurbanlık hisse veriyorlar, et veriyorlar, getir. Olmaz. Olmaz. Gerçek ihtiyaç sahiplerine verin sevgili dinleyicilerimiz. Et yüzü görmeyen birçok insan var. Gerçekten öyle yani. Sevgili dinleyicilerimiz, Hakan Altun yorumuyla dinleyeceğiz. Gönül Yarası geliyor.

0: Sevgili Hedin Ecerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. Efendim, sabah güneşimiz de bizimle birlikte. Sabah güneşimize sevgi ve selamlar gönderelim. Şu an torunlarıyla birlikte ilgileniyormuş. Ona da selam ve sevgiler gönderelim. Flamingo Radyo'dan bizim dinleyicimizdi. Çok kıymetli bir dinleyicimizdi. Sabah Güneşi ismini ben koymuştum kendisine. Şu an torunlarıyla meşgul. Benim şarkıyı Cengiz abim demiş, dinletir misin? Tabii ki dinletirim. Unutur muyuz o şarkıyı? Orhan Gencebay'ın Kahrolayım şarkısı sabah güneşimizden. Tüm sevdiklerine armağan olacak efendim. Bendensin restoran, bu şehir soslu kebap şehri anlayışıyla hizmet veren, lezzeti ön planda tutan bir işletmedir. Menüde yer alan kebap ve ızgara çeşitleri ustaların maharetli ellerinde hazırlanır. Çorba ve sulu yemek seçenekleri ev yemeklerine aratmayan bir lezzet sunar. Tavuk ve et döner taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanarak servis edilir. Lahmacun ve pide ise ince hamuru ve bol malzemesiyle dikkat çeker. Ayrıca paket servis imkanı sayesinde bu lezzetleri evinizde de deneyimleyebilirsiniz. Site şube bendensin 372-222-1011, istasyon şube 372-253-43-97, WhatsApp 544-667-10-11 sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Orhan Gencebay geliyor, Kahrolayım.
1: Zirvenin tek sahibi
2: Cengiz Çağlayan'la.

0: Kim kahrolayım? Hala seni ilk aşk gibi.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, gözde koltuk döşeme. Eski koltuklarınızı atmayın, yenileyin. Kilimli'nin merkezinde Japon pazarı yanında hizmet veren gözde koltuk döşeme olarak Zonguldak ve tüm ilçelerde müşterilerimize ekonomik ve kaliteli çözümler sunuyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Konkini Gülay Hanım, Konkinimize de güzel bir şarkı gelecek birazdan sevgili dinleyicilerimiz. Sizin seçtiklerinizle sürüyor programımız. Evet, kaliteli çözümler sunuyoruz. Silinebilir, leke tutmayan ve pati dostu kumaş seçeneklerimizle koltuklarınız hem şık hem dayanıklı oluyor. 7000'den fazla renk ve doku seçeneğiyle evinize yepyeni hava katıyoruz. 5 yıl garantiyle güvenle hizmet veriyoruz. Kilimli Merkez Japon Pazarı yanındayız. 507-661-0898 gözde koltuk döşeme sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, ben yetim yaşıyorum. Yavuz Tonyalı yorumuyla dinleyeceğiz. Kim istemişti bizden? Hemen şöyle bakalım. İyi günler Cengiz Bey, ben Ela Gözler. Senden Yavuz Tonyalı'dan Yetim Yaşıyorum şarkısını istiyorum. İyi yayınlar, hayırlı cumalar, seviliyorsun demiş Ela Gözler. Biz de ulaştıralım efendim. Yetim Yaşıyorum Yavuz Tonyalı yorumuyla geliyor. Aa, bu şey değil mi bu türkü? Benim sevdiğim. Ne ana var ne baba. Ne ana var da. Aa, ben çok severdim bu türküyü. Eskiden çok dinlerdim.

0: Ne güzel türküdür ya. Ela Gözler, iyi ki hatırlattın be kardeşim. Allah razı olsun. Yani bu şarkı gerçekten benim çok sevdiğim bir türküydü yıllar önce. Ben bunu söylerdim kendi kendime. Söylerdim böyle oturur. Ağladığım da olmuştur yani bu türküyle. Gerçekten çok güzel bir türkü değil mi efendim? Ne kardeş ne de bacı var iken yoklukları. Ana desen ana yok. Ha, ana desen ana yok. Baba desen baba yok. Düştük yoldan altına. Kolumuzdan tutan yok. Oy oy. Efendim program devam ediyor. 0372 606 06 06. Paylaştığı fotoğraflara tepki var. Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebecisi imiş sevgili dinleyicilerimiz. Kim o? Kocaeli TV spikeri Ecem Ercan paylaştığı cesur fotoğraflarıyla adından söz ettiriyor sevgili dinleyicilerimiz. Bunu ben haber olarak niye okudum ki şimdi? Önüme düştü. Önüme düştüğü için okudum sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor. Birazdan kısa bir reklam aramız olacak ama hemen hatırlatalım bir kez daha. Bendensin Restoran Bu Şehir, soslu kebap şehri anlayışıyla hizmet veren, lezzeti ön planda tutan bir işletmedir. Menüde yer alan kebap ızgara çeşitleri ustaların maharetli ellerinde hazırlanır. Çorba ve sulu yemek seçenekleri ev yemeklerine aratmayan bir lezzet sunar. Tavuk ve et döner taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanarak servis edilmektedir. Bendensin şube, site şube, iki şubemiz var. 372-222-1011 istasyon şube 372-253-43-97 WhatsApp 544-667-10-11 sevgili dinleyicilerimiz. Evet değerli arkadaşlar, birazdan kısa bir reklam aramız olacak. Reklamlar sonrası yine sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz. Tanıtıcı özel programlarımızla da devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti, emekli ve memura yapılacak zam oranı sevgili dinleyicilerimiz. SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayında %17,4. Ya gözünüze dizinize dursun ya. Ya gözünüze dizinize dursun, zamma bak ya. 17,4. Ya bu kadar zam alıyorsunuz. Ya bunların kafası basmıyor ya. Bunlar var ya. Ya en düşük emekli maaşı ise 23.360 liraya yükselmesi bekleniyor. Ya kardeşim ne kadar nankörsünüz ya. Ya ne kadar nankörsünüz ya. 23.360 lira. Ya bozdur bozdur harca. Bu kadar nankör olmayın ya. Bak biz bir şey yiyor muyuz bak. Görüyor musunuz? Aç geziyoruz. Yani olmaz öyle bir şey yani. Hey gidi sevgili dinleyicilerimiz. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Sevgili arkadaşlar, kısa bir reklam, geleceğiz. Bir yerlere ayrılmayın.
1: Allah'ım, cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Cumanız mübarek olsun.
2: Radyo General ailesi.
1: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
3: Sosyal Sigortalar Hastanesi Fizik Tedavi Servisinden emekli Gülbahar Çağlar.
1: Güzellikler içinizi aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabii ki bizleri. Hayırlı cumalar dileriz.
2: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
1: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
3: Köy hizmetlerinden emekli ve Fatih Mahallesi cami altı eski esnaflarından çocukların Hacı Ali amcası Ali Çağlar.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci dostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş sipariş için 0542 503 01 67. Toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres: Westlife AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri Tost ve Köfte Evi.
5: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi: Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı. 0541 361 06 82. Salihoğlu Sıcak Demircilik. Çelikte ustalık, kalitede gelenek.
4: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi: Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
6: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz, garibim sen de gül. Açız biz biliyorum, aşka, dostluğa,

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Reklamlar sonrası bir garibim şarkısını tüm gariplere gönderdik. Sevgili arkadaşlar, güzel bir eserdi değerli dinleyicilerimiz. Evet, 0372 606 0606'dan İstek mesajlarınızı bizlerle paylaşmayı sürdürüyorsunuz. Kilitçi Rasim Baba'ya, Kozlu'ya buradan sevgi ve selamlarımızı da göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Kıymetli eşim Hülya Hanım'a da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Evet, Karadeniz Ereğli Kumru Kafede muhteşem sabah kahvaltısı, tost, ayvalık tostu, kumru, hamburger, sosisli, et sote, tavuk sote, ızgara, köfte, ev yemekleri sizleri bekliyor. Yolunuz Karadeniz Ereğli'ye düşerse ya da Karadeniz Ereğli'den şu an bizi internet üzerinden dinliyor iseniz, lezzet durağınız olan Karadeniz Ereğli Kumru Kafe'ye mutlaka uğrayın. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında hizmet vermekte sevgili dinleyiciler. Fethi abimizin bir isteği var. Listemizi aldık, göndereceğiz ama önce kilitçi Rasim Baba'ya, tüm sevdiklerine güzel bir türkü geliyor. Tüm türkü dostlarımıza da armağan oluyor. Bir kez daha Mimoza Oral yengemize de sevgi ve selamlar gönderelim. Ona ve türkü dostlarına da armağan etmiş olalım efendim.

için bunca. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efendim, kaliteli kumaş, sağlam işçilik ve uygun fiyat bir arada Kilimli Merkez'de Japon Pazarı yanında bulunan Gözde Koltuk Döşeme olarak 7000'den fazla kumaş çeşidiyle hizmet veriyoruz. Canlı renkler, yumuşak dokular ve uzun ömürlü kullanım sunuyoruz. Müşteri memnuniyeti bizim için her şeyden önce gelir. %97 müşteri memnuniyetimiz bunun en büyük göstergesidir. Gözde Koltuk Döşeme. Kilimli Merkez Japon Pazarı yanındayız. 5 yıl garanti ve güvenle hizmet veriyoruz. 507-661-0898 sevgili dinleyicilerimiz. Fethi abimiz Fethi Sarı bizimle birlikte. Hayırlı cumalar Cengiz Bey demiş. Baba Yorgun şarkısını tüm radyo general dostlarına gönderiyorum. Bu şarkı bana da armağan olsun ayrıca. Benim de bir oğlum bir kızım var. Şarkı çok güzel. Baba Yorgun geliyor. Babalar yorulur ama yorulduğunu belli etmez sevgili arkadaşlar.

0: hayatım yaşamam gerekir. Ben babayım, baba. Tek kelime, iki hece. Ne kolay söylenir. Oysa ne ağır yüktür yaşamak. Ne ağır yüktür baba olmak. Severek yaşarsın ama yorulursun. Baba baştır yani. Başım niye övülmedi? Ne gelirse başa gelir. Diz toprağa yaslanır da baş düşerse taşa gelir.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Ramazan Derebaşı kardeşimizin isteği var. Onu da listemize aldık sevgili arkadaşlar. Efendim 3 yıl önce kaybettiğimiz bacanağım, namı değer kaleci Panter Halil abimizi de analım 17 Şubat 2024'te kaybettik. Sevgili dinleyicilerimiz, 2 yıl bitti, 3. yıla giriyoruz. O kanser hastasıydı. 2 yıl boyunca kemoterapiye götürdüm. Ben götürdüm özellikle. Elimizden geldiğince mücadele verdik. Ama maalesef mücadeleyi kaybetmişti. Nurlarda yatsın. Ve onun şarkısı vardı. Dedi ki Cengiz ben öleceğim. Öyle deme Halil abi dedim. Ya öyle demesi var mı oğlum dedi. Ben hazırladım kendimi. Ben öleceğim. Ya bu garanti dedi. Bu kesin. Çünkü dedi ilerlemiş hastalık. Fakat senden ricam ara sıra benim şarkımı ve çal ve beni hatırla dedi. Halil abim seni unutur muyuz ya? Kurban olurum sana. Nurlarda yatsın. Onun şarkısıdır Halil abimizin. Bacanağımla rahmetli kaleci Panter Halil abimizin şarkısı. Göndermiş olacağız. Terzi Hüseyin Sağır abimize de armağan edelim bu Ferdi şarkısını. Nevin Özdemir, Ahmet Özdemir çiftine de gönderelim. Celal ustamıza da armağan ediyoruz. Aynı zamanda Çatal Ağzı'ndan Hüseyin Koçbaş kardeşimize, Köfteci Mustafa kardeşime, tüm Ferdicilere armağan edelim sevgili dinleyicilerimiz. Ferdi Tayfur geliyor. Evet bacanağım sevgili Halil Akça, namı değer kaleci Panter Halil'in ruhu için dinletiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. O hissediyordur. Diyorlar ki beni eleştiriyorlar. Ya işte şarkı ruha gider mi? Kardeşim gider, size ne ya? Ben gönderirsem gider. İşinize bakın ya, Allah Allah. Ben gönderiyorsam gidiyor. Ben hissediyorum Halil abi beni görüyor, duyuyor. Size ne? İşiniz yok mu başka?

Hayat böyle işte, insanlar ölür, beden çürür ama ruh daima ayakta kalır, anılar kalır sevgili dinleyicilerimiz, hatıralar kalır. Hepimiz öleceğiz, gideceğiz. Bundan 50 sene sonra hiçbirimiz olmayacağız sevgili dinleyicilerimiz. Şu an bizi dinleyen, hele bizim yaş grubu, bundan 20-25 sene sonra belki de bilemiyoruz, hiçbirimiz olmayacağız. Yani bizim yaşadığımız evlerde başkaları yaşayacak. Bizim bindiğimiz arabalara başkaları binecek. Bizim gezdiğimiz yollarda başkaları gezecek. Nedir bu mücadele ya? Nedir bu hırs kardeşim? Nedir bu hırs? Hani 1000 sene yaşasan eyvallah, ama alt tarafı 70-80 yıllık bir ömürde bu kadar hırsa, bu kadar telaşa gerek var mı? Yok. Efendim, kurbanlık için bizi arayın. Kendi yerimizde hijyenik ortamda pay işlerini sıfır makinalarla yapılmaktadır. Kesim ücreti yok. Eve servis yapılmakta. Efendim, 35 bin lira veriyorsanız, 35 bin liranız varsa size 40 ila 42 kilo et veriyoruz. 40 bin liraya 45 ila 47 kilo et, 50 bin liraya 55 kilo ile 60 kilo arasında et sizlere veriyoruz. Ayrıca 65 bin pay böyle, 65 bin lira verirseniz 75 ila 80 kilo arasında eti almış olursunuz. Kurbanlık için bizi arayın sevgili dinleyicilerimiz. Adres: Çatalağzı Kokurdan Mahallesi, Necati Ak Sokak, Ak Kasabı, Özden Ak, Şenol Ak, Arda Ak. Telefonlar 0531 945 56 67, 0533 240 çift 0 67. Ramazan derebaşı istemiş, Kabe'de hacılar hu der hu der. Dolarları milyonları görünce ondan sonra artık ne der bilemiyorum. Bu çocuk bir yerde sahneye çıkmak için ne istemiş? 1 milyon lira mı, 1 milyon dolar mı istemiş? Bir şeyler istemiş işte. Yani neyse sevgili arkadaşlar, orası bizi bağlamaz. Sanatı ve sanatçıyı toplum takdir eder, halk takdir eder efendim. Allah.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Şimdi de Şeyma Hanım'ın bir isteği var. Ah babam sağ olsaydı. Selamun aleyküm. Hayırlı cumalar Cengiz Bey. Şeyma ben. Ankaralı Namık. Babam şarkısını istiyorum. Teşekkürler demiş. Tüm babalarımıza göndereceğiz. Ayrıca kıymetli kardeşim Özkan Kefeli. Sevgili Özkan'ımıza da buradan selam olsun diyelim. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Biraz rahatsızlanmış. Hasan abimiz Hasan Kefeli'ye, Gülsüm ablamıza Gülsüm Kefeli'ye, ayrıca Özcan kardeşime, Özcan Kefeli'ye, tüm Kefeli ailesine de sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım. Ve Şeyma Hanım'ın isteği geliyor Ankaralı Namık yorumuyla. Ah babam sağ olsaydı.

Kulaklar çalıyor, zurnalar çalıyor. Hani derdin ya, sana bir düğün yaparsam 40 davul, 40 da zurna çaldıracağım. Dedenden kalan yadigar 765'te de bir şarjör boşaltacağım diye. Sesi duyamadım da başına geldim. Eski günler geldi aklıma babam. Hani bizim olanın salı günleri pazar olurdu ya. Beni pazara götürürdün. Boyumdan büyük sepeti boynuma takıp da ben sürükleye sürükleye giderken gülerdin ya babam. Pazara

çocuk ağlamasın. Maaş alamadım. Haftaya öderiz derdin ya babam. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel kirazla can eriği alma.

kimse bana öyle sıkıca sarılıp alnımdan öpen olmadı. Arife günleri bizim amcaoğlu bir takım elbise giyer de kurula kurula gezerdi ya bizim kızı.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük de geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna. Şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm Radyo General dostlarına teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz efendim.

Dinleyicilerimiz, başta Zonguldak Valimiz Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu, Zonguldak İl Emniyet Müdürümüz Sayın Sinan Ergen, Zonguldak Alay Komutanımız Kıdemli Albay Sayın Barış Cücen, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Gökhan Kapan, Mersin İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz Sayın Abdurrahim Alan, Emniyet Teşkilatımızın tüm birimlerine selam olsun. Güvenlik Şube, Asayiş Şube, Olay Yeri inceleme, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Şube, Siyasi Şube, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik, Bilişim Şube, Hırsızlık Masası, Cinayet Büro, Ahlak Şube, Çocuk Şube, Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele, Balistik, Toplum Destekli Polislerimiz, Bomba İmha, Özel Harekat, Yunuslarımız, Bekçilerimiz, Jandarma İstihbarat, Emniyet İstihbarat ve Milli İstihbarat Teşkilatımıza, operasyonlardaki tüm canlarımıza yürekten, gönülden selam olsun. Rabbim yar ve yardımcılar olsun efendim. Bu vatan ve bu bayrak uğruna şehit olmuş isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Vatan size minnettardır. Sevgili dinleyicilerimiz, önce her yayınımızı nihayetlendirirken anonsumuz, ardından ise sloganımız geliyor. Hayat felsefemiz olan sloganımız: hayatın her türlü zorluklarına, hayatın her türlü acılarına, pisliklerine, iğrençliklerine, kokuşmuşluklarına, hayatın her türlü haksızlık ve hukuksuzluklarına rağmen sırf hayata kıllık olsun diye inatla gülümsemeye ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Allah kısmet ederse yarın sabah saat 10'da aynı frekansta bu noktada görüşünceye dek yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı asla yok olmasın. Sizi kimsenin ama kimsenin üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın ve Allah'a emanet olun efendim.

Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanlarında için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Otokapor.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor, mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
3: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0. 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Gel korkutur ne kara bahtım. Yoktur yıkılacak bir saltanatım. Nasıl geçse olur benim hayatım. Dünyada her derde tiryakiyim ben. Nasıl geçse olur benim hayatım.

0: Radyo77.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı, profesyonel ekibiyle, kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Karayavuz.
2: Dikkat, çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur. Tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira. 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci dostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 01 67 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres: Westlife AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi: Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı, 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Sen beni böyle bırakıp gitsen bile nafile. Bir gün sen de döneceksin bak. Bir gün sen de seveceksin. Akşamların diyaşını, yediğim ekmeği, içtiğim sigarayı.

반사나 아시고로든 비르차네 반세니 아이레세이든 비르차네 하디던 도체일리님의

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Karanlıkta gün çoktan küsmüş yüzüme. Nicedir özlemişim de söyleyememişim anne. Yani yaşarken ölmüşüm, kar beyaz olmuşum, duvar gibi suvalarını dökmüş, bir gecede 1000 yıl yaşlanmış, ölmüşüm anne, ölmüş. Sana kim git dedi, bana sordun mu? Bu ne acelecilik anne, kimden kaçtım böyle? Yoksa ben çile miydim, dert miydim şu kısacık ömrünü? Elimde değil anne. Bak kırıyorum bütün oyuncaklarımı. Ağaçtan arabamı, bilyelerimi, sapanımı. Sonra bana bıraktığım bütün tebessümleri dudaklarımdan siliyorum. İnandığım her şey sen ki ömrüme yar. Arkama dağ, sırtıma kardeştir. Nice hainliktir ki bu. Yıkılmış, yıkmışlar. Kim yapmış? Kim kar yağdırmış dağlarıma? Erken gelen şu ölüme kim arka çıkmış? Kim ömrümü, can özümü, anamı, canımı, cananımı

0: kaldım anne. Görmüyor musun he yani? Çaresizliğim ciğerime oturmuş. Sesim kabrimde.
1: Radyo General.
0: Parmaklarım mezar taşında. Gövdem toprağında. Ve oğlum sende kalmış. Ölmüşüm ayağım.

0: Otokapı.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
4: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
0: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit

0: Olmaz. 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Bakma benim öfkeli halime. Bir anlık oldu bitti her şey. Hani dilin kemiği yoktur ya. Benimki de öyle bir şey. Ben sana biriktirdiğim düşler ile değil, asıl ilhamı olduğum şarkılarım ve şiirlerim kadar seviyorum. Çünkü her kelimenin anlamı sensin ve ben her şeyde seni yaşıyorum. Artık bitti git dedim ya, bir başkası var dedim ya, resimleri yırtıp yaktım dedim ya. Vallahi de, billahi de, yalan söyledim.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

Gitmek mi gitmektir, kalmak mı artık bilmiyorum. Yerini yadırgayan eşyalar gibiydim ya ben hep. Beyin ançlı, gitmenin bir şeyi değiştirmediğini. Bilemem, belki bu yüzden. Ben sana yanlış bir yerden edilmiş bir büyük yemin gibiydim. Beni hep aynı yerimden yaralayan aile. Yine de döneyim.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci tostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 01 67 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres: Vesta Life AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi. Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: rüzgarları çok erken esti.
1: Radyo General 98.7
0: dertlerden yana, zamansız dökülen yapraklar gibi.

0: Bu şarkımı dinliyor musun? İnan bana, seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Seviyor musun? Seviyor musun? Seviyor musun?
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
1: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
3: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

sana umutlarımı getirmiştim ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Evreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşını eyyar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek. Türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Gençliğimi kimse bilmez. Sakallarımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.
4: Radyo General 98.7.

0: çektim. Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alan için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak numara 36 Kozlu Zonguldak. Caner Akkanat telefon 0553 481 67 67 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 17 18. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
3: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Herkese merhabalar, ben Duhan Kart. Yeni şarkım Bu Şehir Güzelse şimdi radyonuzda. İyi yolculuklar.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Dikkat, çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadet

0: adetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

Yar yar. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci dostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 0167. Toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres: Vesta Life AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi.
4: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi: Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı, 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alan için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 78 64. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
5: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
0: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyor.

0: kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

Duydum ki beni hiç sevmemişsin. Ya ben seni inanarak sevdim. Duydum ki başka biriyle olmuşsun. Ya ben senden vazgeçer miydim? Senin için o artık çok mutsuz ve pişman dediler. Ya ben ardından bıraktığın o yaralı can yok mu? Senin için

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur. Tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira. 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967, 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0. 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

kitledim kalbimi, al anahtarı. Giderken boynuna takıver de git. Kitledim kalbimi,

0: katı ver de ki seni dünyalarca seviyorum ben.
1: Aşkın Radyo General 98.7
0: sensiz ölecekmiş gibiyim sanki. Gel de canıma can katı ver de ki.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci dostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 01 67 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres: Vesta Life AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi: Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı. 0541 361 06 82. Salihoğlu Sıcak Demircilik. Çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi: Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, işçilik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınav sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
3: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çimstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: gözyaşın silen olmaz.
1: Esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alan için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 17 18. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

kızım. Ama ama yazıklar olsun ki bu yüreğe, seni bir gün bile unutmadım. Sen hiçbir şeye değmezsin.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar. Tamamen doğal beslenme, işçilik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
3: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
3: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
3: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
3: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, kürek, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci tostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 0167 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres Vestalife AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0530. 0535 428 8067 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Yıkıla yıkıla.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor, mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
3: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla vakfı kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 83 25 0537 315 83 25. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Herkese merhabalar, ben Duhan Kart. Yeni şarkım Bu Şehir Güzelse şimdi radyonuzda. İyi yolculuklar.

0: Esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
0: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız. Benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Haklısın, biraz geç karşılaştık.

0: otur baştan yaz beni.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alan için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
3: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
1: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İslami usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur. Tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira. 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Karayavuz.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 0 253 18 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci dostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 01 67 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres Westlife AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi. Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
3: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Yıldızlarda, alemlerde, evrenlerde seni buldum. Boyutların ötesine girenlerde seni buldum. Seni buldum yarenlerde, zulme göğüs gerenlerde, 40 makama, 4 kapıdan girenlerde seni buldum.
5: Radyo General
4: seni
5: 98.7.
4: Alemlerin efendisi Allah.

0: kimsesizlerin kimsesi. Ey merhamet peygamberi. Dünyamız karanlık değil, kutlu doğumundan beri.
1: Radyo General 98.7.
0: Sensin Allah sevgisinin gül kokulu meşalesi. Evreni yaratan aşkın.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliği ile tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0. 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
3: Esnaf 67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
3: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız

0: kızarmış piliç nar piliçten alınır.
1: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
1: Nar piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
1: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, nar piliç Yalçın Usta.
2: Kara elmas kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci dostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 0167 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres Westlife AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0530. 0535 428 8067 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız sarp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm kuşlar arasında kalır belki.

Ne zaman üzülsem, ağlasam, yanımda sen oldun. Ne zaman sevinsem, gülsem, canımda sen. Sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum. Aklına her gelişimde hayır duanı esirgeme. Belki dönemem kardeşim.

0: sensiz, susuz yağmurlar gibiyim. Kanatsız kuşlar. Beni ancak sevenler anlar.
1: Radyo General.

0: Radyo General 98.7.
1: Ben bahtıma yanıyorum. Sana değil bu gözyaşım. Aşkımıza ağlıyorum. Doyamadan bitti diye, yalan olup gitti diye. Ben ne sana ne kendime, aşkımıza ağlıyorum. Ne gidişin umurumda, ne dönmeni bekliyorum. El diline düşürdüğün

gözlerin ki gördüğüm gözlerinin güzeliydi. Ve bu şarkı ölümsüz bir aşkın son bestesiydi.